Hürmetlik radyo muşla, MD haberler alaysalam. Bunun da Türkiye rayonu yanakları, şundakla dünya vaziyetliği münasebetlik yanayı uçlarını silahının ortaklaşımız. Bugünkü mühim hayallarımızın kışımız bulur tuvanıkça, Cumhur Reis Erdoğan İstanbul'dan Fatih Kılınqallıqının 573. yıllıkını tebrik kıldı. Amerika ve Kuba yukarı derecelik kərbi əmaldarları Guantanamo koltuğunda bir yerge cam buldu. İsrailiyanın Livan'dan çekiniş talepine Pentagon sabitliğinde rad kılgallık öldürüldü. Kanada 2025 yılı İsrailiyaya tahminen 14 milyon 700 bin dolar kıymetli harbi eşya eksport kıldı. Türkiye kuruk yok parakotuğa kartılgan hıfsız aparatı hücumudun ken Karadeniz'deki ciddiçilik meselesi de agahlandırış bədi. Radyonun uçaya aziz dostlar, əmdedikten bugünkü haberlerimizden tavsiyle mazmalarda basın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 1453 yılı İstanbul'un Fatih Kılınqallıqının 573 yıllıkını tebrik kıldı. Cumhur Reisi Erdoğan 1453 yılı İstanbul'un Fatih Kılınqallıqının şehrige tınışlık, hafsızlık ve yenilmiş ilip gelgelikini hem de bunun tarihteki bir buruluş noktası gelgelikini aydı. Cumhur Reis Erdoğan İstanbul'un Fatih Kılınqallıqının 573. yıllık hatıra günü de bu vakanı pekat tarihi bir harbi galip edepli emez, belki şerge tınışlık, hafsızlık ve yenilmiş ilip gelgen buruluş noktası edep istiyorlardı. Cuma günü Adalet ve Terakit Partiyası İstanbul Şehirli Şövüsü tarafından Xeliç Kurultay Merkezi'nin bağçısı da ötküzülgen İstanbul'un Patiye'den Künullu'nun Patiye'ce programı sıra İstanbul'un Patiye Kılınqallıqının 573. yıllıkını tebrikleş bağlıydı dairesinde söz kılgan Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in rehberlikedeki 1453. yıllık Patiye'ye katılış kılıkını eslep etti. Erdoğan mundaqtadı. Bu ahmiyetli künde bunun del 573 yıl ilgiri İstanbul'un Fatih Kılınış Hareketi'ye katlaşkan, bu şehirden sipirlerde şehit bolgan, gazi bolgan varlık kahramanlarımızın, meşhur cizatlarımızın çoğunkur sıkın şirkede yatı etimin. Dehe 21 yaşında İstanbul Fatih'ine emelge aşırgan en şu şerefli kumandanımı ihtiram bilen yatı etimin. Xalqara pul fondi tashkiloti va Dunyo banki Hormuz bo'g'zining taqilib qolishi sababidan yoz oylarida yiqilg'i qislog'i ko'rilishi mumkinligi haqida agohlantirish berdi. Xalqara pul fondi tashkiloti, Dunyo banki va Xalqaro energiya organining raislari yoz oylaridagi ehtiyoj eng yuqori bo'lgan mazgilda Hormuz bo'g'zi orqali neft ushish normallashmaydigan bo'lsa, dunyoning yiqilg'i bexatarligining besim ostida qolganligi to'g'risida agohlantirish berdi. Reisle ilan kılgan birleşme bayanatıda dünyadaki nefis zapısının rekord karakterlik işte azıvat kallakını erkandak

Kubanın yukarı derecelik harbi emaldarları, Amerika'nın besmini aşırışı sebebinin iki devlet otursadaki münasebetle yamanlaşkan bir mezgilde Amerika'nın Karib Denizi devletindeki bazısı bulgan Guantanamo koltukta bir yerge cam oldu. Amerika Merkezi Kumandalık Ştabi tarafından ilan kılınan bayanatta uçuruşka alakadar bir parça suret bilen birge Amerikalık General Francis Donovan'ın Cuma günü Kubalı General Roberto Legrasto Longo bilen her bir hareket bihatarlık meseleleri de kısa bir fikir almak duruşta bulgallıkı bildirildi. Aldın kapta çıkan haberlerde havalanın Amerika'nın hücum kılıç ihtimallığı kartı bazıga uçkuz zaapıratı bilen hücum kılıçını planla atkallıkı ilgiri sürülgeydi. İsrailiyenin Livan'ın çekini telepini Pentagon sohbetlerde red kılgalla kıldırıldı. İsrailiye tarakalarının haberi kırgında Pentagon, İsrailiye ve Livan'ın kegen erbi vekille ümkünü sohbet ötküzü için kitu olgan. Sohbet yarayanı da İsrailiye, Livan vekille ümkünün, İsrailiye'nin Livan'ın cenubunun çekiniş telepinlere kılgan. Amerika'nın Murasya Çelik'de iki taraf otursuz ötküzülgen sohbetlerde İsrailiye'nin Livan'ın işgaliyetçi İsrailiye güçlerinin Livan'ın cenubunun çekinişke alakadar telepinlere kılgallakı bildirildi. Radyonuşçu aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

TRT Uyghurchinin örmetlik ihlasmeldiri. Programımızın bu eptilik sanıda silahına da kıtınlanı Türkistan zimininin güzel kırgız deşti bayavallarının en çulalık yıldızıga. Öz ruhini sahnelerde min bir obrazgı beğişlap efsanıga aylanğan bir senetkarga karatmakçımız. Tehi balı çağlarıdılı başlayan tiyatr sahnesini nurlandırıp kırgız tiyatr ve kinoçılıkının hanişi edip atalgan bakın Kidik yuva bilen tonuşup çıkınız. İki kısımlık seferimizin bu tuncu bikti de, onun sehdede gevdilengen heyvetlik obrazlarını ve tiyatr bilen ötken hayat hikayesini anlattınız. Kenundakta dıktanla programımızda bolsun. Bakın Kidik yuva 1923 yılı 20 oktyabrda Kırgızstan'ın Çöy Vadisi Karaşlık Tokuldoş hissede mötebər bir aile dünyaya göz açıdı. Onun tiyatrı boğan çeksiz iştiyakının urukları teğe balı çağlarıdılar, öylerdi mihman boğan senetçilerinin paranlarını anlaş bilen terilidi. Teğe küçük kızcak vaxtı da aynı devrinin büyük şəxsleri aldı da kadınak sehirlengelikini üzümünde kesleydi. Mən senetkarlarını candan aziz görettim. Dadamın vazifesi sebebinden senetkarlar bizim öyde pat pat konup kalattı. Bir kıtın büyük manasçı Sayakbar Karalaymon'un üyümüzde tan atkıcı dastan etkini her gez yadımdan çıkmaydı. Meşhur komediye artısı Şarşın Termiçikov'un tizinin peşinde oturup kolumun alkınını mengzim getirip onu şundaklı karap kaptı ben. Barmaklarımın yüzümde kançılık besip ağırtkallıkını mı sezmepti min. Sayakbar Karalaymon menin bu halimni sezgen bolsa kerek, et sehirallık bilen mundaq degeniydi. Tecrübelendik şöke bir küçük kızcak tan atkıç kımırlamay, gözünü mü yummay, bizni şundaq tikilip güzetti. Kelgüsünün sahne hanışı 7 yıllık mektep mağarıbını tamamlayan dinkin, ailesine tuyduğumayı Bişkek'teki yaş tamaşı billa tiyatırı kirdi. Dadısı kızının tiyatırçılık kılışıga şiddet bilen karşı çıkıdı. Neticede 14 yaşlık Bakın Candın Aziz Gördüğan kesbin taşlaşkı karar kıldı. Ayrılış iltimasını iziş için tiyatırhanıga bağlan

Çünkü teatr rejissori onunla Lopi di Vega'nın Kuyun Boluqi namlıq piyasasidiki Laurensiyanın baş obrazını berdi. Bakın bu rolünü rət qilishqa jürət qılanmaydı. Tunji qoyilishdan keyin la bu yaş qızcaq bütkül cumhuriyet boyunca çaqınğan bir çolpanğa aylındı. Dadısının qazbidin qorqıp öyge baranmaydı. Ahir öyge qaytqanda bosoğıt gizit oqıvatqan dadısını körüdü. Dadısı qızıq qarap minip kelip bir bastı mundaq soraydı. Bakın, bu yerde mundaq ezilipti. Bakın, Qidikova Quyun Bolqı piyasası da baş rolünü karamet oynap çıktı. Bu sen o. Bakın, korkuştun beşini astağın lınştıdı. Dəl şu dakikada dadıs kelip onu pişanisi söydü. Şunun denkin o kızının tənha talantının en radikal muhlislerden bir gaylındı. Sənət müsabisini dəxə 14 yaşdala başlayan Qidikova akademik teatr muharibi köymegen bolsun bu, səhnənin aşxanısı da yitilgen və aşı dövrünün büyük namlarının məktibidin ötüb pişkan idi. Onun üçün rolunun çox kiçki bulmadı. O, hər bir obrazın canlandırış üçün kiçkündüz işlediğin acayip bir əmgək süpüdü tonuldu. Ən şundaq səmimiyyəti və məsuliyyət duyğusu dünya və milli klassik əsərlərdəki ən qiyin rollarının bu heç işkilənməy onunla amanət qılınışını təminlədi. Şu səbəbdən Qidikova Qırğız səhnəsigə dünya dramaturgiyasının ən tanlanğan əvrişkilərini elib gəldi. O yaratqan obrazla pəqət taşqi görünüşü bilələməz, bəlkə psixikilik çünqurluqa bilənmə çünqur iz qaldıdı. Lope de Vega'nın Laurensiyası bilen erkillikni, Shakespeare'nin Desdemonası bilen sap sadakatni sahnede gevdilendirgen Qidikova dünya klasik eserlerini Kırgız ruhu bilen kaydın vücuduk geldirdi. Ostrovskis'nin Katerina'sının Tolstoy'nun Anna Karenina'sı gıçı sozulgan ken dairede her bir obrazını öz medeniyet kazını da eğirtip, yerlik bir maharet bilen unursal bir tılga aylandı. Senetkar bulup mu Çingiz romanıdaki Sida obrazını arkalık, uruş ve sadakatinin eğer yükünü, anı tıpırak piyasasıdaki unutluğusuz tulgunay rolu arkalık bolsa, Kırgız ayalarının sevri taktini, danalıkını ve vatan tıpırakı bilen boğa reşçisini kalıplagına kışkıldı. Onun senetteki çigra tonomaslıkı cengivar obrazla galeriyası da özünü toluklamayan kıldı. Meselen Kasımbek Çento Şov'nun Kormanbek dramasıdaki Oyganış, Karıl Çapık'nın anı piyasıdaki Pidakar anısıması, Alexander Gorubovyodov'nun eserdeki Sofia ve Tokto Bulut özgüç maharet bilen yukarı belliği yetküzdü. Bu rolların emmisi bunun senetinin ne kadar çekçigra tonumaydıqallıqının en yarqan paketidir. Teatr senetkarları Qidikova'dan bekme emin etti. O intayın tertiplik bulupla kanmay, üzümü intizamıga qatdi boysunduğun nəqiqetçiydi. Qidikova teatr xanıq kəgəndə ətraptın hətta çivinin uçqan əvazımı inək anlattı. O teatrdiki qalaymıqançılıq və varan çorunu əslə xalım aytdı. Teatr qıxuddi bir mədiniyət ibadət xanısı qarğandək müqəddəs bir hürmət bilən muamilı qılattı. Səbdaşlarımı onun bu özgücü xarakterini hər pürsət titliq ilişatdı. Məsələn, usta rejissor Ginnadi Bazarov Teğe yolunun beşidi turgan çağlarda aldıdı tağdak tuğan bu büyük namının aldıdı kandak titirep ketkellikini. Ama Qidikova'nın danalık bilen yenek gelip korkma, rejissor sen. Hatalık bolsa meni agahlandır, zörür tepilse eyipligin dep onunla kandak yol açkallıkını herkes unutuyamaydı. Teatrdaki hem adam onunla karap özünü umuşaydı. Onun aşı ehmenişlik turuşunun arkasındaki analık meherini bilgelikler için onu ana adep çakırış etti. Ama bu meher şefkat, silkiniş peyda kıldığan bir tertip intizam bilen kol tutuşup bana etti. Artist Sayra Babu
Mirzaliyeva'nın aytqını dek, onun yeniği yıkılışının üzülü bir cesaret talep kıldığın işiydi. Tiyatrını bir medeniyet sarıyı edip bildiğin Kadıkova için sahne mukaddes idi. Oyun damlışı atkanda sahne arkasından bir piçirlaş avazı anlansa, o ütkür tili bilen intizamını derhal oruna keltiretti. Hatalık asla yol koymaydı. Bu estağidilik emniyette sahnedeki şirkinimi yükseldiriş için idi. Halk artısı Asankul Asmanov birlikte rol alan bir piyasada onun evitinden korkup roluğa zihnini yıkanmayı kalganda Kedikova'nın yeni gelip kulkağı pişirilgan aşu silkiniş karakterlik dersini emişe esteydi. Sahnede ben senin açan emez. Sen canlandırıp atkan obrazdan söygen ayalı ben. Eğer beni şundak küremmesen o kuğunu baş kahraman emez fakat onun kullu bulup kalasın. Bu sözler fakat bir agahlandırışlı emez. Belki şirkini özünün yukarı pellisiki teklif kıygan bir ustunun kol uzatışıydı. Şunda kılıp bu senetkar yarım eserden artık senet hayatı ceryanında sahnede yüzdün artık obrazı canbegen tesbiri bir sahne kanışı buldu. O Kırgız tiyatrı ve kinoçılıkının en yukarı mertebelik içi öldürdü. 1970 yılı erişken Sovet İttifakı Halk Artısı unvanından başka yana Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Artısı ve Toktugul Satılganov Devlet Mükafatı okşaş en nüfuzluk ordularının sahibi oldu. Kespi hayatının peşinden başlapla hürmet belgesi ordunu okşaş nurgun devlet mükafatları bilen takdirlengen senetkar bu ufukları bilen Kırgız senetinin dünya miqyasındaki vekili ve altın hazine süpüte de tarihe yazıldı. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri. Bu hafta biz Bakın Kedikova'nın tiyatr sergüzeşlerine ve sahnedeki efsanevi roluğa şahit bulduk. Aldığımızdaki kısımda onun kinoçuluk müsafesi hakkı tohtulumuz. Kayıt görüşkice aman boğaysla. Xeyr hoş.

Hürmetlik radyo dinleyicilerin tövende bugünkü mühim haberlerimizden kısaca mazmallarını tekrarlayımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un Patikon Kılıklı'nın 573. yıllığını tebrik kıldı. Amerika ve Kuba yukarı derecelik kerbi emeldarları Guantanamo koltukta bir yerge cam oldu. İsrailiyenin Livan'ın çekeni çekipini Pentagon sohbetleri de rat kılıklı kavuldurildi. Kanada 2025 yılı İsrailiyaga tahminen 14 milyon 700 ming dollar qimmatida harbiy ashyo eksport qildi. Turkiya quruq paroxotiga qaratilgan uchqusiz operativ hujumidan keyin Qora dengizdagi jiddiylik masalasida ogohlantirishmadi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi anonsimiz mushu yerda oxirlashdi. Ertaga mushu vaqtda Turkiya rayoni yangiliklari, shunaqla dunyo vaziyatiga munosabatlarga yangi yangiliklarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Evet, kendisimizde görüşürüz. Hem Allah'a hem de Allah'a tılayımız. Aman bulunlar. Hayır, hoş.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Kui El Radio.

giýje ýuwaşyk bilen dünýäniň geçine çykýarka, uzak sehralaryň ýeli ýene bir gezek dile gelýär. Bir ses götürýär, ne diňe bir mukamdyr we ne de bir ýatdamadyr. Bu ses ýollara düşen adamlaryň özünden soň ýerine galdyran öýleriniň öwrülip seretmäge milt edip bilmedik uly sehralarynyň sesidir. Bu ses köklerinden koparılsa hem köklerini içinde götürenlerin sesidir. Bu ses göç ve göçlüklerin ve ağın, ayrılığın ve karşılığın içe koşulşup giden şol kadimi hekayanın yanıdır. İdil illeşer, şuun sizi vaqtın ve mekanın daşını uzayan bir sapara çıkmağa çağırıyarız. Bu sapar kartların değerle yatlamaların çalan bir siyahattır. Bu saparda uğrumuzu keskitleyen zat kompostlar değil, eğitim aydım sağlardır. Siyah ve kevr yolları bardır olin, dine aydım bilen taplar. Kevr yaraları bardır olin, dine mukam bilen tarif ediliyar. Migratsı. Bir söz emma düzümünne en çeme hoşçoşuğu özünü cimliyar. Bir kapiyinin işiginden sonkı edek öğülüp seretmegi, bir enanın sessiz gözyaşını, bir çağanın mani berip bilmedik ayrılığını, bir qarinin dımıp kaul edişini. Migratsa diňe bir yer üýtgetmek däldir. Bir dünýäniň ýerinden sökülüp, başga bir toprağa ekilmegidir. Türkleriň migratsiýa hekaýaty hem wagtyň çoňlugundan şuňa uzalyp gelýän bir uly bir ýürüşdir. Türkistanyň uç guraqly sehralaryna başlan bu hereket howa Urokçuluk ve durmuş şertler sebeple tezi yurt gözden taypa tiyelerin at üstünü, asmanı kompost edinip kurun durmuş bilen şekillendir. Giden her yerine dillerini, inançlarını ve yaşayış yüreğilerini alıp gidiptirler. Vaktin geçme bilen bu göçke göçlükler dini bir tebiyat şertler sebeple del, eğitim uruşlar, siyasi katışlar ve çoluşlar bilen hemhasla çoğunlaşıptır. Hunlardan göktürkleri, Uyghurlardan oğullara çenne ören köp taypa tiriler, dürlü sevittire yayraptırlar. Bu siyahatlarda yurtlar terk ediliptir, yitkiler yaşalıptir. Emma her migratsa öz yanimlen bir yattaman hem ekliptir. Çadırlar sökülse de, desanlar, rovayetler ve aydınlar yaşamani duam ettiriptir. Anadolu'nun Balkanlara, Kavkazlardan Sibir'e çenne uzayan bu gen teritoriyada migratsa bir dargama del terisine bağlanşyk gurma we köklerin türlü topraklarda täzeden pyntyklaman tapgyry bolupdyr. Her bir täze şaha geçmişin ýatlamatyny geljege daşapdyr.

Dur, Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sayınını dikkatinize yetiriyoruz. Sizin pikirinizce adam arzularından mı ya da sevgisinden yüze vurmalı? 20. asırın başında 1906 yılda Tevriz'de dünyanın Seyyid Muhammed Hüseyin için bu soru onun durmuşunun en pacigali şol bir vaqtın özünü de rivayeti öğürlün öğürlüşük pırsatı bolyar. Tehranın yukarı kucayının koridorlarından çıkıp, steteskobunu bir qarağa koyup, Tevriz'in dumanını Haydar Baba dağına yüzlenen bu adam, dine bir setir düzeyen şahir deldi. O lukmançılık kitaplarının soğuk sahipalarından çıkıp, halkın mehirli köngül soprasına gelin, halkın hasratını ve hakidatını beyan ediyen umumi sesi öğürlen adamdı. Şehriyarın edebiyat alemine ilkinci kadamları kakası Seyit İsmail Musavi'nin bay edebi mirası bilen kemale geliyar. Yaşlık yıllarını Behçet lakamını ulanan şahir vaktin geçmeği bilen bu adın öz ruhundaki coşkunu ve tolğunduruşu doğru anlatmayanlığını göz yetiriyar. Şol dövürde İran'da giyinlen yayran Misiki deyabı yüz tutyar. Hafızın divanı arkalı teyze at gözlümek. Öz gelceğini ve edebi şahsiyetini keskiyetlemek niyeti bilen divanı açanda izli izine iki gedek Şehriyar adına duş geliyar. Bu teyzin Misiki kavat gelme onu şığır şağlığının kapılarına çıyar. Onu bu adı ulanmak için köşkten ruhsat almalıdığı aydılsa da ol öz gücünü köşklerden değil de edebiyatın yüreğinden hafızın deminden almağı sayılayar ve Şehriyar adını ebediyleştiriyar. Şahirin durmuşu dine bir edebi sürnüklerinden değil eysem çunur pidakarlıklarından hem varattır. 1924 yılda Tehran'ın Lukmançılık Fakültesine jandarma kontingenti arkalı kabul edilen ve başarçın asistent yaş şahirin diploma almağına bari yoğu bir yıl kalıptı. Ama onun durmuşu Süreyya adlı denanı olan yetip bolmacak duygusu sebeple düyüp götür ütgeyer. Yukarı dereceli devlet işgarının yakını bulan Süreyya bilen duşuşmalı şol meşhur gecesinde seher çağına çelini tehlikeyekte karışıp, emma sövgülüsünü kovuşup bilmedik Şehriyar şol gece dine bir sövgüsünü değil, eysem lukmançılık kerni hem şol yerde koyar. Tehran'dan sürgün edilmek bilen tamamlanan bu ruhu çöküş dünya lukmançılık için yitki olsa da, dünya edebiyatı için ağa bilen yuğurlun büyük zehinin dörümüğüne sebep bolyar. Seyit Muhammed Hüseyin, Seyit Hamza Mektebinde ve Terbiye Medresesinde təlim bilimler arkalı Pars dilinin ehli sırlarını özleştiriyar. Onun divanının esası bölüğü Pars dilinde olup, ol bu dilde ustad şahir hükmünü ıqrar ediliyardı. Ama onu ehlumumu dereceye götürün, dil öğrencilgi, Ecesi Köke Hanım'ın bir kinayesi bilen başlayar. Ecesinin oğlum, biz senin yazanlarını düşünemiz ok diyen sözü şahir için oyunuş oldu. Öz eni diline, Türk diline yazan Haydar Baba Salam adlı eseri bilen dine bir koşku del eysem serhetlerden aşın Türklük düşüncesinin jarnamasını örülyer. Bu eser Mehmet Emin Resulzadanın makaleleri arkalı Türkiye'de de ulu seslenme dörüdyer. Şehriyar hiç vaqt görmedik kem olsa Türkiye olan sevgisini hiyalı sapar koşkusu bilen ebediyleştiriyer. Şehriyarın Haydar Baba dağı bilen bolan katnışığı siyasi şartların mirasıdır. Konstitusyon hareketlerinin dörüdün Başağaylığının oğlunu koruma ıslan kakası onu çağalık yıllarına hoşkenap ovasını veriyar. Şol yerde tebiqat bilen bağışların aydışmaları, ertekleri ve halk ruvayetleri bilen kemale gelen Şehriyar Haydar Babanı dine bir dağ hükmünle del çağalığının, dep desturlarının ve yiten vatanının sırdaş hükmünde gördü. Ol büyük dağı bir keşfi öğürüp dilden dile geçen halk medeniyetini edebiyat bilen uutkoşturun tesin mektebini dörüdyer.

Şahirlerin gadrının köplenç, olorun dünyeden ötönünün son bilinýändi gaýdylýar. Emma Şehriýar bu gara ýazgyny ýeňip geçen şahirlerden biridir. Ol heniz aýatda ka Eýranda 16-njy mart Şehriýar güni diýilip eglan edilýär we oňa 1-nji dereceli Magarif nişany goşulýar. 1988-nji ýylyň 18-nji sentýabryna aradan çykanyny da bolsa, Töwürizde wagt edil duran ýalydy. Ähli dukanlaryň ýapylan, halkyň gara geýinip köçelere dökülen şol gününde onuň jesedi Töwürizdiň meşhur Makbara Tuş şuwary şahyrlaryň gonumçylygyna jaýlanýar. Ol bir sunugat ussadynyň halkyň ýüregini eýeleýän ornunyň aýdyň sowutnamasydy. Şehriýar älem bileri söz dagydyr Şehriýar diýip özüniň baqylygyny öňünden duýdurupdy. Yalan dünya pelsepeti bilen dünyanın ehli zatlarının gelip geçici digini yahtladan bu beyik şahir, lukmançılık yolunu yarım koyup, koşulları bilen ruhları birleştirmegi sayla avaldı. Ol izde hiç haçan könülmecek hakikat koyup gitti. Şehriyar öz köküne dolunmağın, ene dilinin yılılığına sinanmağın ve söygünü mertebe bilen götürmeğin nişanıdır. Onun şığırları henizem yürekleri birleştirmeye devam ediyor.

Kıymetli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de vurgadak dikkatinize yetiriyoruz. Amerika'nın Birleşen Ştatları İran'ın saklının 12 milyar dolarlık emlakını el yeterliliği vaada verdi. Rusya Ermenistan'daki ilçesini genişmeler için izine çağırdı. Ukrayna Rusya'nın gün ortasını portu ve nevit ammarını nişan aldı. Kadırlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimizi 16 metre, 17.770 kHz yığılıklardan gizgı tolkundan, Çanağan ten arkalı Türk Saat 3 adan, 11.990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ olun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Radyo'dan.
1: Hosume Türkiye'yi dayını Radyo Gayanı.
2: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turquía no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Turquía.
4: Efirde Turquía ovoz radio.
18: It Turquía hangia radio ya.
11: Oldu Radio Glas Turquía.
1: Turquía ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Radyosu. Get Player, Türkiye'nin tehdi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Blas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hangia radioya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: i Fonitis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Türkiye Hangya Radioya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
10: Türkiye Önü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.